girilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara ve Bursa 26, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dasın. Eğer sesim senin kulağına ulaşıyorsa doğru yerdesin.

yapalım demiş. Günaydın mesajlarınız gelmeye başladı bir sürü. Hepsini okuyacağım. Buradaki bir şey yapmalıyı Cahit abimiz bağıra çağıra şunu söylemek istiyor. Bir şey yapmalı. Ama ne için bir şey yapmalı? Ne yapmaya ihtiyacın varsa onu yapman gerekiyor.

0: 44 886 1886. İstanbul Efendisi'nin saatlerimiz onu gösterene kadar birlikte olacağız. Su gibi akıp geçtim bu sabahta umarım. Güzel bir hafta ortasından, güzel bir çarşamba sabahından.
1: İnsan insanın diyorsa bir şey yapmalı.
0: Kapalı bir gökyüzünün hakim olduğu İstanbul'un göbeğinden herkese günaydınlar.

Bu saate kadar uyanıktım demiş. Emre Mutlu Show başlasın da uyuyayım diye bekliyordum. Uyuyacağım ve 8.30'da tekrar uyanacağım. Tamam, bilgimiz olsun. Not aldım ben bunu. Günaydınlar. Günaydın demiş. 2 gündür hiç tadım tuzum yok. Neden olsa gerek demiş. Bak az önce şifreyi verdik. Bir şey yapmalı. Sevgili Kadir, bir şey yapmalı. Günaydın, iyi yayınlar efendim demiş. Gece saatlerinde sabaha karşı Zeytinburnu'na çıkan yangını hepimizi korkuttu ve derinden üzdü. İnşallah ülkemize bir daha böyle acılar yaşamayız. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun demiş. Selamlar sevgiler, Yasin Hakan Karagözlü. Geçmiş olsun. Can kaybı yok Allah'tan. Fakat yangınlar memleketiyiz, depremler memleketiyiz, seller, felaketler memleketiyiz maalesef. Allah bütün fertlerimizin canını, malını, ailesini korusun inşallah. Günaydın Emre'cim, Bursa ıslak ve karanlık. Böyle havalarda insan evde olmalı. Biz düştük yollara, işe gidiyoruz. Temenniye bak, böyle havalarda insan evde olmalı. Temmuz'da da şunu diyoruz, dışarısı güneşli, hava çok güzel, böyle havalarda insan plajda olmalı. Peki plajda olmak ve evde olmanın dışında ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bir şey yapmalı. Ya bak şimdi mesajı bak, ne yangını demiş, ben de Zeytinburnu'nda yaşıyorum, saçımı tarıyordum demiş. Ya şimdi... Günaydın abi, camları açtım, dükkanı havalandırıyorum. Tamam kardeşim, birazdan da kahvaltıya oturursun. Silivri soğuk Emre demiş. İstanbul'un her yeri soğuk şu anda. Daha doğrusu soğuk değil, tatlı soğuk. Benim en sevdiğim hava bu. Ciddi söylüyorum, benim en sevdiğim hava bu. Yani... Ya belki 2 derece 3 derece daha yüksek olabilir klima ayarı gibi gökyüzüne, tövbe tövbe. Bir video gelmiş, ne bu? Yağmurlu bir otoban videosu. Yağıştan dolayı da emniyet kemerlerimizi takalım ve hemen sularımızı içelim hadi. Hadi bir kırdat bakalım.

0: Espriyi anlamadın gerçekten demiş. Şirketimiz esne, anlamadın mı gerçekten? Tabii ki de anladım, üstüne ben bir de şaka yaptım yani. Pekiştirdim hatta. Şirketimizin esnek çalışmaya geçti. 7-16, 16-17, 8-17. Tercih ettiğimiz saatlerde çalışacağız demiş. 7-8 full her gün buradayım demiş. Hiçbir şey anlamadım ama daha sakin okusam mesela, canlı yayında olmasak anlardım. Ama tamam, hayırlısı olsun senin için. Avrupa yakasında yağmur yok mu? Var. Ama böyle yani bir geliyor bir gidiyor. Var da değil, varımsı yani, böyle hani geçişli gibi düşün. Çünkü mesela buradan çok uzakları görebiliyorum. Sarıyer taraflarında falan hava açık gibi gözüküyor. Acaba oradan biz nasıl gözüküyoruz, onu da merak ediyorum. Sarıyer tarafından bu tarafa bakan var mı, Maslak Levent tarafına? ...7-8 arası demiş... ...rahat rahat seni dinlemek için bu saati seçtim demiş... ...müsaade et, kalan zamanda çalışayım. Evde çocuklar yorganları yiyor... ...müsaade et de çalışalım be. 0-544-886-1-886... ...kimler burada? Evindeysen 1'e... ...iş yerindeysen 2'ye... ...trafikte isen... 3'e basıp yolla bakalım. Biliyorum her sabah 3'e basmaktan bıktım ama ben senin burada olup olmadığını merak ediyorum. Başka bir derdim yok vallahi bak. Çünkü hafta başından pazartesiden 5 kere 3'e basanlar var. Senin sese ne oldu, yine geçmiş olsun demiş. Bir şey yok ya. Ya biraz uykusuzluktan falan belki, biraz böyle bazen uykusuz kalınca deforme oluyor ya ses. Ya da ben mi uyduruyorum, öyle bir şey yok mu hayatta? Ya sabah böyle seste böyle bir bas bariton olabiliyor. Benim de sesim sabahları çok konuşmadan geldiğim için buraya. Ya bir programı sabah yapmakla akşam yapmak arasında bence ses tonu farkı olur insanlarda. En azından bende. Ya da arabada set tripleri.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Aklından geçen şarkı
5: senin için
4: İstanbul FM'de.

Mesela farklı sektörlerde yaptığınız mesleğin çok çok dışında kendinize hayal ettiğiniz işler var mı bilmiyorum ama ben mesela yani bilmiyorum tabii bu tamamen hayal, herhangi bir gerçekleştirmek ilgili gelecekte de bir çabam olmayacak. Ama mesela ben pilot olsaydım mesela bir kaptan olsaydım, tam böyle İstanbul'a giriyorsun ya, Aziz İstanbul'a böyle bir giriş yapıyorsun ya, işte nereden giriyorsan, ister Çanakkale'den, ister Bolu'dan, bu taraftan, yukarıdan, ister Karadeniz'den, neredense. Ya bir sorarım mikrofonla mesela, bayanlar baylar, nasılsa birazdan ineceğiz, acil bir işiniz yoksa şurada bir tur atak mı be ha? Şöyle boğazın üstünde, normalde orada tur atmaya kalksam var ya, dakikası 100 dolardan tur attırıyor helikopterle. Ben aşağısını bağlarım bir şekilde. Kuş sürüsü, muş sürüsü falan derim. Şöyle bir şurada böyle bir ha? Var mıyız, yok muyuz? Alkışları duyayım. Kaptan kendini de tutmuyordu. Ya olmadı, bir tur sallayalım. Ne olacak, şöyle bir şeyin altından? Ha, geçeyim mi Osman Gazi'nin altından? FSM'nin altından geçeyim mi? Sorarım ya, yani böyle bir bana biraz güvenin derim ya, şurada güzel Aziz İstanbul'un üstünde güzel bir tur atacağız, şöyle bir ne bileyim tam böyle Esenyurt tarafına gitmeden döneriz, o kadar uzaklaşmadan. Yüksek irtifa, tamam, kimseyi de korkutmayacağız ama şöyle bir İstanbul turu, yani benden ya, kaptanınızdan ya. ...12 saattir uçuyoruz diyelim ki, Amerika'dan geliyor. İstanbul'u şöyle bir tepeden görmeyelim mi ya? Bir tek inişi görüyorsun. Piste de yiyoruz tekerlekle. Hemen kalkıyorsun ayağa. 78 kişinin arkasında bavul sırası bekliyorsun. Üst bagaj sırası bekliyorsun falan. Şöyle bir tur atalım ya. Ya da ne bileyim, az kişiyiz burada. Herkes okeyse. Yani vizemize de soramazlar. Havadan geçeceğiz. İndireyim mi sizi Sofya'ya falan böyle be? Oğlum yakıta bak bakayım. Ama First Officer'a oğlum diye bağırıyordu sanki kaptan. Kaptan var var, gider gider, sıkıntı yok. Yedek depoyu da çalıştırdık mı biz buradan evvel, Allah'ın izniyle Paris'e bile gideriz yani. Havada sana kim soracak pasaportu?

dolaştıran taksiciler gibi olurdu demiş. Yok ama bak buradaki fark şu, kaptan diyor ki bendensin diyor yani. Cezasıyla, kazasıyla, belasıyla diyor. Aşağıda ben ifademi vereceğim, size bir İstanbul turu attırayım diyor. El kaldırır mısın yani? Bir tur atalım diyor. Ben kaldırırım vallahi. Zaten bu kadardır uçuyoruz. Bir tur daha atalım kaptanım, ne olacak ya? Ya da şey der misin ya, kazasız belasız gelmişiz buraya kadar, inelim artık. Hafta sonu etkinlik arıyorum. 3 kız için demiş. Konser biletim var mı? Biletinial.com, biletix.com, mobilet.com. Buralarda yeteri kadar etkinlikler. Sınırsız ve limitsiz sayıda var efendim. İyi yere dükkan açtı ya. Günaydın, evet yaz bitmiş, mont arıyorum arkadaş, bu nedir demiş. Evet ben de sabah mont aradım ama bulamadım. İnşallah bir gün ben de bir... Şöyle ben, ama bende şöyle bir şey var, bilmiyorum sizde de bu var mı? Ben asla yaz kış kazak diye bir şey hayatımda giymediğim için. Ya da ne bileyim sweatshirt binde bir. Tişört üstüne mont, tişört üstüne mont. Sizde de böyle mi? Yani iç giyimim de, yani iç giyimim derken pardon. Yani montun içindeki giydiğim şey değişmiyor. Yine tişört, yine tişört. Tişörtler illallah etti benden artık. Kaydırakta açar mıyız ne demek ya? Günaydın yabani böğürtlerim, günaydın demiş. Günaydınlar Melih kardeşim. Bugün Garo konseri var, ona bilet alsın. Bu saatte böyle bir şey anlatan kaç radyocu var demiş. O yüzden Türkiye'nin en değişik show programı diyoruz ya. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şimdi burada böyle olsa da İstanbul taraflarında hava, yurdun diğer kesimlerinde, cümleye yurdunla başlayınca hava durumu sunarmış gibi hissediyorum kendimi. Hep tutulduğum şeydir ya, güney, kuzey, batı Anadolu'nun dış kesimlerinin iç kesimlerinde. Ankara 29 bitti gitti. Ha, uçakta acil iç kapısı açılınca açılıyor dedin demiş. Osman Gazi'den iki atlarız aşağıya doğru. Tövbe estağfurullah. Günaydın Mustafa kardeşim. O da fotoğrafını atmış bize. Bu adamlar sana niye böyle güzel şeyler söylüyor demiş. Seviyorlar. Orman çileği niye okumadın, yaban mersinim demiş. Günaydın abicim, günaydın, hayırlı sabahlar. Tam olarak böyleyim, evet. Günaydın, günaydın. Şimdi sabah mevzusuna doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Günaydın mesajlarını bitirelim şöyle bir. Emre Mutlu Şov'a günaydınlar demiş. Yeni güne güzel bir enerjiyle başlayalım. Mutlu harika bir gün diliyorum demiş. İngiltere'den mesajını yazmış. Sevgili Salih. Hayırlı sabahlar, günaydın abi, günaydın kardeşim. Tayfa toplandı. Birazdan karışır burası.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Duymak istediğin şarkı.
6: Tam da şimdi.

Ben bu Sena Hanım'ı sevdim, istikrarlı mı bakalım demiş. İstikrarlı Sena Şener çok eskidir. Yani aşağı yukarı 10 yıldır falan çok muhteşem bir sesi vardır. İnanılmaz bir caz gırtlağı vardır. Tabii ki böyle underrated denilen efendim saçmalığa takılıyor kendisi. Çünkü popüler olmak Türkiye'de biliyorsunuz sadece yetenekli olmuyor. Ama çok yetenekli bir müzisyen olduğuna ben şahidim, çok çok severim. Yeni müriden temizi. Esenyurt'taysanız birbirinizin önüne kırıp trafik yaratmayın ya. İsyan eden birisi var. Hiçbir yerde bunu yapmayın. Sadece Esenyurt için geçerli değil. Nerede olursanız olun birbirinizin önüne kırmayın. Günaydın kardeşimin yayınlar Rotterdam'dan selamlar demiş. Selamlar. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şile'ye de bir selam gönderelim buradan. Şimdi sabah mevzumuzu vereceğim şimdi bir 5 dakika sonra. Bakalım bu konudaki fikrin neymiş? Ne konuşacağız bu sabah? Sabah mevzu size emanet. 0544-886-1886 0544-886-1886 Çünkü ne oluyor o sırada? Top sizdeyken gerçekten inanılmaz kahkaha attığımız mesajlar sizden geliyor ve ben o sırada ne yapıyorum? Yayını beleşe getirmiş oluyorum. Ha, bir kere maaşımdan bir kuruş paylaşıyor muyum? Yok. Anca ye kürküm ye, ye babam ye, at topu WhatsApp'a, yazsınlar da yazsınlar, oku babam oku. Bu sabah gececiler çok fazla galiba, ver bakalım demiş sabah mevzu, sonra ben yatayım. Ne güzel ya, ya da belki gece çalıştınız, onu bilemiyorum tabii de. Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar demiş, teşekkürler, günaydın. Şarkıdan sonra sabah mevzusu burada. 0544-886-1886

Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum ama ben meraklıyım biraz. Yani Oscar'da Emmy'di, takip etmeye çalışıyorum. Enteresan sonuçlar da çıkıyor bazen, bazen de tahmin ettiğiniz şeyler olabiliyor. Ödül törenleri çok enteresan. Yani ben mesleki anlamda Cenab-ı Allah nasip etti, birçok ödül aldım bugüne kadar. Heyecanlı oluyor. Bazıları çok saçma sapan oluyor. Yani kimin alacağının daha tören planlanırken belli olduğu ödül törenleri de var. Hatta parayla ödül veren bazı kuruluşlar var. Zaten onları anlıyorsun. O kadar dandik yapıyorlar ki her şeyi. Ama mesela yurt genelinde bilinen işte ne bileyim ya da üniversitelerin vesaire. Ya yine mütevazi yazıyorsun ama mütevazilik değil bu. Yani bir sürü ödülüm var tabii ki hanımefendi. 15 yıldır bu işi yaptığım için bence normal yani bu. Aman da çok güzel, en komik benim de bana veriyorlar ödülü demiyorum. Sadece hikayeyi oraya bağlayacağım için sürekli bu mütevazilik yazıyorsunuz bana ama. Bu gerçekten övündüğüm bir şey değil. Sadece yaşadığım duyguyla ilgili size bunu aktararak bir şey soracağım. Sabah mevzusunda böyle bir... Buradan ilerletmeyi planlıyorum. Şimdi ödül almak, ödüllendirilmek o verdikleri plaket, milaket bir şey değil. Yani o sembolik bir şey. O ödülü aldığına dair evinde rafına mafına koyabileceğin bir şey. Hatta kaybettiğinde olabilir. Arabada kalmıştır, bagajda kalmıştır, bir yerde düşmüştür, kırılmıştır. Bunun sembolik olduğu kesin ama... Mesela küçükken işte çok güzel gol atarsın, mahallenin bakkalından çikolata ödül alırsın. Sonuçta ödül yani, ödül. Ama mesela tören gibi bir yerde, kalabalığın olduğu bir yer, Lütfi Kırdar'da ödül verilseydi, merak ettiğim şey şu: sana ne ödülünü vermeleri gerekiyordu? Mesela ben 92-91 numaralı hanımefendiye radyo eleştirme, radyocu DJ eleştirmenliği ödülü verirdim kendisine. Çünkü tabii kendisi hakkını, işini vererek yapanlardan. Size soruyorum. Size hangi ödülü vermeleri gerekirdi? Lütfü Kırdar'dasın. Sahneye çağrılacaksın. Anonsu da ben yapıyorum. Giymişiz takım elbiseleri, herkes çıkır çıkır. Seni sahneye hangi ödülü vermek üzere çağırmaları gerekiyorlardı? Yani ben ödül alsaydım şu ödülü alırdım demen lazım konuya dahil olabilmek için. 0544 886 1886.

0: Eğer toplu bir törende ödül alsaydın sana ne ödülü verirlerdi? Yeme içme ödülü. İlk cevaplara baksana, Allah'ını seversen. Sabır ödülü, vay. Sabır ödülü. Yılın en sabırlısı. Tamam bak, güzel cevapları da anons edeceğim, tamam mı? Hangi ödülü alman gerekirdi? Eğer toplu bir ödül töreninde, binlerce kişinin katıldığı bir ödül töreninde ödül alsaydın hangi ödülü sana vermeleri gerekirdi? Yani benim almam gereken ödül buydu diyebileceğin ödül hangisiymiş? Kendine layık gördüğün yılın en oburu. Obur ödülü.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde, İstanbul
0: FM. Kolpacı ödülü mü? Sahnede bununla gurur duyabiliyor musun ya? Evet arkadaşlar, bu sene en iyi kolpaları yapan kardeşimiz Erman. Soyadını söylemeyeyim şimdi de. Erman Bey'e yılın en büyük kolpacısı olduğu için.
1: Kaç kez öldüm içimde
0: hal. En sabırlı adliye personeli ödülü verirlerdi.
1: Kalbimde ateş, gözümden nur.
0: Yaz lütfen. Çok keyifli bir muhabbet. Gerçekten binlerce insanın olduğu bir ödül töreninde sahneye ne olarak çağrılırsın?
1: İçtim çok bilirim.
0: Hangi ödülü sana vermeleri gerekiyor? Kocaman bir plaket verecekler ve alkışlar arasında ödülünü teslim alacaksın. O ödülü sana verirken ne şekilde anons etmeleri lazım?

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Sultan Gazi-Kağıthane etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal-Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklamlar. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Elbette geç kalanlar olacaktı ve bu sabah doldular ve konuyu soruyorlar. Hanımlar beyler, konuyu tekrar hatırlatıyorum. Lütfü Kırdar gibi böyle büyük bir kongre merkezinde binlerce kişinin katıldığı güzel bir ödül töreninde seni sahneye çağırıyorlar. Sana hangi ödülü verirlerdi? Senin alman gereken ödül hangisi bu hayatta? Bunu merak ettim. Sadece bunun cevabını verirsen bana çok sevinirim. Gizli gerçekleri anlama ve ortaya çıkarma üstün başarı ödülü. Yani normal ödül de değil, üstün başarı bir de. Yani ödülü aldı, bir de onun üstün başarısını, yani devlet nişanesi gibi. En iyi baba ödülünü almak isterdim demiş. Sertaç ilk defa mesaj atıyor. Sertaç Bey, aramıza hoş geldiniz. Uzun zamandır dinleyip belki ilk defa mesaj atıyorsunuz. Belki de yeni dinlemeye başladınız. Hangisi meraktan soruyorum. Kardeşimin de bana dediği gibi demiş. Varlık içinde yokluk çekmeyi en iyi becerebilen ödülü demiş. Bu şey, bu yanlış anlamadıysam. Miras var ortada ama dava devam ediyor. Yani para büyük. Ama baba hala Akbil'le yani. Var var, bunlar var. Her gün trafikte 3-5 davarla karşılaşma ödülü. En hızlı kandırılan insan ödülü demiş. Sertaç'ın soyadını sormuşlar da. KVKK gereği. Söyleyemiyorum. Nedir bu? Bir WhatsApp ekran görüntüsü geldi. Sertaç'san. ...2025'te... Aa, Şubat'tan beri... Evet, ama burada WhatsApp'ta çıkmıyor ya. O zaman sizin WhatsApp'ınız bu süreli mesaj diye bir şey var. Hiç aklımın ermediği bir şey ama öyle bir şey muhtemelen gözükmüyor gerisi. En iyi eş ödülü demiş. İyilik ve merhamet ödülü. Bravo. En sabırlı eleman ödülü. En kıdemli şoför ödülü demiş. Türkiye'nin önde gelen fuzili işler müdürü ödülü.

0: Ne iş yaptığı belli olmayan çalışan ödülü demiş. Genel müdür asistanlığı, insan kaynakları, şirket psikoloğu, Ar-Ge, ne ararsan var. ...0544-886-1886.
1: Sana geçmişe duyduğum özlemimi anlatamam.
0: Lütfü Kırdar gibi böyle çok büyük bir kongre merkezinde binlerce kişinin olduğu bir yerde sahneye çağrılıyorsun. Ellerinde sana verecekleri ödül var. Seni ne diye anons ederler? Sen hangi ödülü almayı hak ettin bu hayatta? Lütfen yaz 0544 886 1886.

Yılın en büyük enayisi ödülü, estağfurullah. Estağfurullah. Firma her zaman patrondan sonra giriş yapan tek çalışan ödülü. Bence hatta şu ödülü şöyle genişletebiliriz. Firmaya her zaman patrondan sonra giriş yaparak hala kovulmayan çalışan ödülü. Önemli olan patrondan sonra giriş yapmak değil. Buna devam ederek hala kovulmamış olmak. Ödülü getiren bu başarı olabilir bence. Burada hemfikirim. En iyi dümenci ödülü demiş. Çok çektin, artık karşılığını almalısın ödülü. O nasıl oluyor ya? Şey mi böyle, çok çektin al şu ödülü, bunu bozdur bir yerde bu. Kapalı çarşı bir yerde bozdur işte.

0: Yani karşılığını al artık. 6-7 bin lira ediyor bu ödül. Genel hayat durumuna göre sabır ve empati ödülü olabilir demiş. Güzel. Abur cubur yemede rekor kırma ödülü. Kovum yerim diyor her seferinde demiş. Çünkü demek ki alternatifiniz olmadığı için Burcu Hanım. En sadık radyo dinleyicisi ödülü. Teşekkürler. Yılın en iyi menemenini yapan ödülü demiş. Yılın en iyi menemenini. Onu bir denemek lazım bir arada ya. En iyi uykucu ödülü demiş. Yılın en üşengeci ödülü. Yılın en sabırlı ergen annesi ödülü. Yılın en iyi ses avcısı ödülü. Ne ödül kategorileri çıktı ya. Altın kelebek duymasın bizden. Bu devirde 7 senelik çalıştığım firmayı bırakıp kendi ticaretime girdim, artık ne ödül verirler bilmiyorum demiş. İşler tırt. Allah hayırlı işler versin inşallah. Birden olmuyor bro. Yani denemek en büyük tavsiye, hiçbir zaman vazgeçmemek. İnşallah yoluna girer her şey.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Türkiye'nin avantajı var. Çincel bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Emre Mutluşov devam ediyor.

0: sana daha çok lazım.
1: Yılın en iyi çıkış yapar ressam ödülü, vay. Eridim, var mı öyle bir ödül? Tablodan dolayı çıkış yapılıyor mu? Anca popçulara değil mi, rockçılara. Ressamlar da sanatkar kardeşim. Emre günaydın, düşündüm kendimi bir ödüle layık göremedim. Deme öyle ya. Deme. Hallederiz bu oğlum ödülü. En iyi damat ödülü alabilirim sanırım. Alırsın sen en iyi damat ödülünü. Sen layıksın buna, ben biliyorum. Tabii. Murat. Yılın en iyi tabii. Sen de biliyorsun değil mi? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza sizden neyi rica ettik bu sabah konumuza katılmanız için? Lütfi Kırdar'da ödül veriliyor. Binlerce insanın olduğu, alkışlandığı bir salonda. Sıra sana geldi, seni çağıracaklar sahneye. Seni hangi ödüle layık görmüş olabilirler? Alman gereken ödülü yaz bize.

girdim şöyle WhatsApp'a. Günaydın. Öncelikle bu ödülü eşime layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Karkış demeden her fırsatta sokak hayvanlarını besleme. Yaralı hasta olanları tedavi ettirmeye canla başla çalıştığı için bu ödülü eşim adına alıyorum. Teşekkürler. Nasıl ya? Biz bir şey vermedik ama... Ya eşinizin tamam siz imajinasyon hayalini kurdunuz yani şu anda. Sahneye çıksanız bunları mı söylerdiniz yani? Sokak hayvanlarını besleyen ince ruhlu insanlara verilen ödüllerden bir tanesi. Bana verecekleri ödülleri söyleyemem. İnan ben de söyleyemem ya. Yılın en iyi aşk adamı ödül alırmış. Ceylin öyle söyledi diyor. Hocam Ceylin kendisi adına söylesin de sen kendi adına ne söylüyorsun? Şu an bizim Ceylin'in böyle söylediğine dair elimizde bir belge yok. O yüzden ben ödülü hazırlatamıyoruz yani. Abi yeni çırak Musa işe başladı, ona başarılar diler misin demiş. Adam çırak avcısı ya. Futbol takımları squat ekipleri yollarlar Avrupa'ya ya da Afrika'ya vesaire yetenek keşfetsinler diye. Bizimki de... Efendim şey... Çırak squatçısı. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar demiş. Sabah konumuz ne kardeşim?

0: Abi çok geç kalıyorsun bak. Ödül konusunu bir şeyle sınayamayız demiş. Sınırlayamayız ama bir sürü ödül alacak kategorimiz var bizim. Abi bir tanesini söylesem muhabbete dahil olacaksın da. Beni niye yoruyorsun yani? Yanlış tercihlerin kralı ödülünü alırım demiş. Eyvah eyvah. Merhaba Erkan Şentürk. İyi bir baba ödülü. Tebrikler. En iyi zigot ödülü demiş. Bak artık ama baktım. Daha mesaj yazalı 10 dakika olmuş burada, 40 dakikadır. Okuyamadığım mesajlar var. Bana verseler verse en iyi sorun çözümü çözücüsü ödülü verirler demiş. Elebaşı annem olmak üzere komşular, akrabalar, arkadaşlar her sorunu varsa bana gelirler demiş. Nasıl çözülür diye bana sorarlar. Ben de beceremem, sen halledebilir ver derler. Saf hallederim işte demiş. Ben de saf, yok çözmek iyidir yani, niye saf gibi düşünme de. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bankalara en iyi takla attırma ödülü. Hay Allah'ım ya, banka kartlarına değil mi? Ne yapacak millet, mecbur. Kimse ister mi bankaya borçlu gezmeyi de? Mecbur kalınca yapacak bir şey yok maalesef ki. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Ahmet'e. Takla attırma mecburiyeti ister istemez. En son hepsi birden patlayınca bir yerden kredi çıkartma. Olmadı başkasının üstüne kredi çekme. Allah'ım sen kimseyi parasızlıkla sınayıp darda koyma yarabbim ya. Devam edelim. En güzel radyo dinleyicisi ödülü alırdım demiş. Senin elinden kardeşim, eyvallah abim benim. En iyi Kurtlar Vadisi fanatiği ödülü verirlerdi bana demiş. Kurtlar Vadisi fanatiği, sıkıntı olmasın sonra bu aralar biraz. Cumhuriyet tarihinin en pahalı yakıtını kullanma ödülü demiş. Tüm ülkeye. Evet, sabah ayıptır söylemesi arabamı doldurdum. 4500 TL. 4500 TL.
1: Savaş var abi. Hürmüz Boğazı kapalı abi.
0: 4500 TL ki ben şöyle söyleyeyim size, ayda 5 kere falan fulluyorum arabayı. 5 kere falan doldurmam gerekiyor. Ne olmuş canım, HGS ile OGS ile 30 bin lira ayda yakıta verdiysek yani. Yaptığım şey de gezmekliyle şehirler arası falan gittiğim falan, işe gidip geliyorum sadece. Ya gerisini sen düşün. Söylenecek çok fazla bir şey var mı? Bence yok. Ben hala Gabar'dan çıkan o Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği yakıtı bekliyorum. Ne zaman? Ne zaman kullanmaya başlayacak vatandaş? Hatta arabaya koy çalıştır diyordu. O kadar temizmiş. İnşallah bize de denk gelir bir gün yani. Ne olursa olsun her sabah gülerek uyanan kişi ödülü demiş. Bravo, tebrik ederim. Böyle olması lazım da. Becerebilene. Şakır şakır yağmur yağıyor, buz gibi hava demiş. Dün motorla geziyorduk, havalar da sapıttı demiş. Nerede yağıyor şu anda şakır şakır yağmur? Burada var mı? Burada yok. Ya ben böyle havaları çok huzurlu buluyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz da. Ben biraz kışçıyım ya. Burada da yağıyormuş, tamam.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
3: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Burası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ali Deniz'i yazdığım mesaj için çok teşekkür ediyorum. Bana herhangi bir ödül verirler mi demiş. Bilmiyorum ama sana ödül verirler. Teşekkürler. Var ol ama sen de en iyi dinleyen ödülünü benden alırdın bence. Dur Emre, yakıt makıt deme şimdi, tekrar mazota zam gelmesin demiş. Hasan Şentürk, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Yeni saate doğru gidiyoruz. Birçok cımbızımız var konuşacağımız. Lakin sizler diyeceğim şu. Henüz yazmamış olanlar ve geç gelenler. Geç gelip bu saatte günaydın yazanlar. 0544-886-1886. Lütfi Kırdar'dasın. Binlerce insanın olduğu, herkesin takım elbiselerini, cicilerini, vicilerini giydiği hanımefendilerin, beyefendilerin. Bir ödül töreninde sahneye çağrılacaksın. Elindeki ödülde senin adın yazıyor. Seni ne olarak anons ederler? Hangi ödülü verirlerdi sana bu hayatta? Lütfen yazar mısın? 0544-886-1886. Saat başına gidiyoruz. Arkasından burada olacağız. Birazcık daha bunu konuştuktan sonra da cımbızlara geçeceğiz. Ayrılma biri çok enteresan konular var. Trump'ın oğlunun düğününü Rus bir milyarder yapmış ya. Trump da mütevazi bir düğün hediyesi demiş. Mütevazi. 3 gün süren bir düğün. Neler dönüyor biliyor musun bu dünyada? Bu dünyada neler dönüyor biliyor musun? Sen mazota zam geldi, efendim bilmem neye indirim geldi, yok oradan kirayı ödeyemedim, kredi kartı ekstresi geldi derken neler dönüyor biliyor musun? Ne tezgahlar dönüyor biliyor musun? Ah benim garip, gariban vatandaşım. Ah ah, dünya vatandaşlarının hepsine söylüyorum. Biz ancak böyle işte ufak tefek. Şakir'e çay yok.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Sultan Gazi Seyrantepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.

İyi niyetinden en çok kazık yiyen ödülü benimdir demiş. Az ile çok yapan sessiz dayanıklılık ödülü. Az ile çok yapan. Allah Allah. Yani bu şey mi? İki bardak undan 15 tane çocuğunu doyuran ana Türk filmlerinde hani. Emre sana ne ödülü verildi merak ettim demiş. Mesleki hariç. Bana sakinlik, efendilik. Efendim özellikle naiflik, yumuşak kalplilik. Günaydın Emre'ciğim. Türkiye'de hayat şartlarının zorluğuyla sabırlı bir şekilde hala yaşadığımız için sabır ödülünü alırdım ben demiş. Ve bunu yalnız bana değil hepimize verirlerdi ama hepimiz hak ediyoruz demiş. Bence hepimiz hak etmiyoruz. Konuyu öyle bir anlattın ki Türk vatandaşları bile anlamadı demiş. Ben bir İranlı olarak nasıl anlayayım abi? Senin anlamamana hiç asla kızmam ya da herhangi bir şey söylemem. Ama herkes anladı, yazıyor. Sana da şöyle anlatayım. Bir ödül töreninde ödül alsaydın, en kısa yolundan anlatayım, ne ödülü verirlerdi sana? Yani bu dünyada hangi ödülü hak etmiş olurdun? Günaydın abi, yeni gelmedin, beraber başladık mesaiye, döner taktığın için yazamadım demiş. Elim salçalıydı, seviyorsun abi. ...7/24 radyo dinleme ödülü alırdım herhalde demiş. Tebrik ederim. Zeytinburnu'nda yağmur yağıyormuş şu anda. İstanbul FM'i kesintisi dinleme ödülü. Yani... Yılın en iyi söz ve müzik, ayrıca en iyi çıkış yapan şarkı ödülü Bıngıl Bıngıl Days. Yani bu şarkıya kendi 3 tane ayrı anlam yükleyip şarkıyı çok beğenmek de değil yani. En iyi söz, en iyi müzik, ayrıca en iyi çıkış yapan şarkı.

Nerede salatalık görsem aklına tuz gelen ödülü alırdım. Biz anladık seni. Peki. En çok müzik dinleyen ödülü alırdım galiba demiş. Kimseye hayır diyememe ödülü. Anlat, anlat. Dolandırılmalık biri geldi sabah sabah. Ben bir IBAN'ımı atayım da ya nasip dur bakalım. Cımızlara geçmeden önce ben yine nasibimi zorlayacağım sabah sabah. Allah'ım ne olur bu sabah. Şöyle

0: magazinlik, şöyle heyecanlandırıcı. Telefonunun galerisindeki ama kader aramızda kalır. Beşinci uzaktan... Görseli bana atar mısın? Video ya da fotoğraf. Atmak zorunda değilsin ama atarsan da lütfen beşinciyi at. Bu sabah şanslı ise kutumda büyük hissediyorum. Dur bakalım ne gelecek. Bakalım beşten ne çıkacak. Telefonun galerisindeki beşinci görseli istiyorum senden, ya fotoğraf ya video. Fark etmiyor, ikisi de olur. Yeter ki yolla, ama beşi yolla.
1: Selam selam.
0: Bakalım ne denk gelecek bu sabah. Kanamdan sana selam. Dakika bir ayakkabı geldi.
1: Güzel olsun sana yer dedi ama zor gönül yakar.
0: Bakalım bundan sonrasında şansımız yaver gidecek mi? Yine badana fırçası, apartman kolonu, kedi. Bak kedi dedim, yemin ediyorum daha kedinin son iyisi biterken. 0544-886-1886 galerindeki 5. görseli istiyorum. Uzaktan... Fotoğraf da olur, video da olur. 5.si neyse onu istiyorum sadece. Gönder bakalım ne gelecekmiş. Böğürt'ten geldi. Palamut geldi. Görsel sanatlar, kapı giydirme. Allah'ım ya. Bekliyorum 5. görsel. Fotoğraf da olur, video da olur. Hangisiyse 5. Atmayacaksan atma, ama atacaksan da 5'e at. Lütfen.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Aklından geçen şarkı
2: senin için
0: İstanbul FM'de.

Evet, beşincisi bir görsel olarak videoyu temsil ediyor ve baktık. Burası muhtemelen Kıbrıs ya da yurt dışında bir yer. Türkiye olmadı kesin. Anlık şu ama demiş. Nohut resmi var sabah sabah. Teşekkürler, teşekkürler.

yeni yapmıştım tırnaklarımı demiş. Sünger Bob ve Pedrik. Pekala. Yok. İçimizdeki büyümeyen çocuğa selam olsun. Hollanda'dan selamlar demiş. Bir kardeşimizin tribünden bir fotoğrafı. Abi Avrasya Tüneli'nde sıraya kaynak yapanları sövebilir misin demiş. Sövemem de Allah'a havale edebilirim. Şimdi git patla. Allah akıl fikir versin. Arkadaşlar attığınız fotoğraflar eğer bir açımlık fotoğrafsa burada açılmıyor.

0: Bunu defalarca söyledim ama duymadığınızı tahmin ederek tekrar hatırlatmak istiyorum. Kalmış sütte susuz savaşıyor aşkı derdi. Çekirdek fotoğrafı var. Nohut, çekirdek. Benim işte... Benim nasip... Kedi. Ha şöyle bir deniz manzarası ya. Başına ne geldi? Ah be kardeşim, başına ne geldi? Selamlar. Mantar sezonunu açtık demiş. Dinlediği başka bir radyonun görselini atmış. Beşinci görsel, ben sordum, o da atacak tabii. Zeki Kayhan Coşkun'u dinliyormuş. E tabii o saatte ben olmayınca ne yapsın? Şimdi git patlat bu kafayı. İster istemez yani hani. Bazen herkesten sıkıldın oluyordur. Fişi çekip dükkanı kapat. Araban yoksa metrobüse bineceksin hocam, yapacak bir şey yok. Şansa bak abi demiş. Abi videoyu Gölcük'te çektik, araç Almanya'dan kuzenin arabası. Tamam hadi başlasın artık şu video. Videonun başında 10 dakika videoyu yana çevir. Çok güzel, Allah kaza bela vermesin. Ah be kardeşim, başına ne geldi? Ah, evet. Kardeşim, Hamza Akkoyun 55. Hamza bu fotoğrafı bir yerde paylaşma ama. Benle paylaştır ama başka bir yerde paylaşma, senden rica ediyorum. Emre abi günaydın, yeni gelmedim geri geldim. Gün'ün şarkısını dinleyelim, arkasından buradayız. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz Gün'ün şarkısını sunar.

0: Cuma günü embol testine yoğun bakıma kaldırıldı demiş. Adı Felix, yarın eve götüreceğiz demiş. Taburcu olacak inşallah demiş Oğuzhan Kediciği. Rahatsızmış, çok büyük geçmiş olsun. Allah uzun ömürler versin. Bir tatil yeri fotoğrafı var. Aydın Tunca'dan gelmiş, ne güzel. Seni ve İstanbul FM'i dinlemeye başladı. Dolu dolu bir sene olmuş, zaman ne kadar hızlı geçiyor demiş. Bunun şerefine son şarkıyı kendime armağan edeceğim. Pekala efendim, bizden de size gelsin. Sabah sen gece o demiş, teşekkür ederiz, sağ olun. O da çok kıymetli bir radyocudur, çok eskidir, işinin ehlidir. Dinlerseniz selamlarımı iletirsiniz kendisine, ki dinliyorsunuzdur. Bir fotoğraf geldi, Mersin zannettim. Mersin mi dedim, Çeşme dedi benim de fotoğraf konusunda. Uzmanlığım yani, Sherlock Holmes'tan mesaj geldi, yarın gel başla Emre diyor. Uzmanlık alanım olduğu için. Çekmece'den selamlar demiş. Selamlar efendim. Almanya'dan bir fotoğraf var. Parkhaus neresiymiş burası? Bir köprünün altından geçerken bir video. Selamlarımızı gönderelim. Günaydınlar. İzmir Gaziemir'e selamlarımızı gönderelim. Servet. Videolar var. Beşinci video. Tabii ben kaşınırsam gelecek videoları ben tayin edemeyeceğim için ne çıkarsa bahtıma. Bir kaza fotoğrafı var. Çok büyük geçmiş olsun. Cemal Kamacı'dan selamlar demiş. Efendim daha önce bunu konuşmuş muyduk bilmiyorum, ben de kendisine sordum da. Ben de Cemal Kamacı'dan selamlar deyince hani... Hani o orada, oralarda, o civarlarda bir yerlerde... Cemal amcayla alakalı bir durum mu var diye heyecanlandım. Neyiniz oluyor dedim. Yok dedi, spor merkezinden. Biz de hem orada spor yapan herkese selam söyleyelim. Yani... 79-80 maçta 3 mağlubiyet mi, 4 mağlubiyet mi? Sadece o kadar az mağlubiyetle yaşamında hiç nakavt olmadan boksu bırakmış.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
0: Sana iyi. Türkiye'nin en büyük boksörlerinden birisidir.
1: İstanbul FM'de.
0: Oğlu da senin arkadaşın biliyorum demiş. Evet, Mustafa Kamacı. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ne güzel, gençlerin, insanların, hatta yani genç yaşlı fark etmeksizin herkesin spor yapmasını sağlayacak bir komplekste de adının olması harika bir şey.
2: Önce git kendinle barış, sonra kalk benimle.
0: Bana demiyor, sana diyor.

0: Hala da hepimizin ezberinde olan bir yarışma programının içinde gözümüzün önünde yazılmış bir şarkı değil mi? Nereye gitti Tarık mesela? Ya çok üzülüyorum ya. Böyle gerçekten Mirkelem'a, Ofaman Nalan'a, Tarık'a bir sürü var yani. Böyle gittiler, kayboldular, gittiler ya. Daha sayabileceğim o kadar çok insan var ki.
1: Yine onun peşinden koşup gider misin?
0: Çok başarılı olamayıp başka işlere yönlenenleri anlıyorum da mesela. Çok başarılı olup zamanında şimdi mesela haber çıkıyor. Falanca yerde köfteci olmuş. Tamam, o hayat oraya yönlendirmiş olabilir, hayat onu oraya evrilmiş olabilir ama bu kadar başarılı şarkılar yapıp, bak ben bu dönemi hatırlıyorum, BBG dönemini. Hatırlayanlar bir el kaldırsın lütfen, bir emoji atsınlar bu dönemi hatırlayanlar. Yoldan geçen bütün arabalarda, bütün mağazalarda, bütün televizyonlarda bu şarkı çaldı. Milyon sattı yani şu albümü. Sonra ne oldu bu adama ya?

0: kozmetik durumda.
1: Herkes mi biliyormuş yahu? Herkes biliyormuş vallahi, helal olsun size. Dağda derine iniyoruz. Sizden bir ricam var. Diyorum tabi meraktayım, sormuyorum. Tek bir ricam var sizden. Meraktayım sana kadar. Böyle şarkıları, böyle sanatçıları geçiyorum. Yeni nesillere dinletelim hocam. Vallahi bak ben mesela şunu yani tabi ben şimdi off deli gönlü, biraz sonra arabaya bindiğimde kendim de dinlerim. Radyoda çalmamın sebebi ya, bu kadar emek vermiş insanların, bu kadar kaybolmuş insanların, yeni nesillerde artık yani kimse eleştirmeyeceğim şu anda da. Ya şu anki rap şarkılarını falan biliyorsunuz işte yani. Kuppiki kuppik zumbiki dumbik gıngık gıngık yani. Gençleri arabada dinletmek lazım, onlara sevdirmek.

atıyorum. Ben çok dinleyemesem de atıyorum bir yeğenim işte Motive'nin konserine gitmek istiyordur. Motive yani bir telefon açmam yeterli, kuliste ağırlar onu. Hiç fark etmez. Ben dinlemiyor olabilirim, bazılarını dinliyor olabilirim ya da artık kafam kaldırmıyordur vesaire. Ama hani o kültürü birazcık aktarması gereken de bizleriz diye düşünüyorum. Ben de yoluma giderim. Kerim Tekin, bravo. Yani şunu istiyorum. Şimdi mesela bir Barış Manço'yu şu anda atıyorum 12 yaşında bir çocuk sevsin istiyorum. Cem Karaca'yı sevsin istiyorum. Yani bunu ancak biz yaparız. Unutmak yok olmaları anlamına gelecek.

birazcık bize görev düşüyor burada diye düşünüyorum. Tamam, dinlesinler, yeni jenerasyonu da dinlesinler. Biz de öyle bir geçiş yaşadık ki yani. Uçmaz artık ellerimiz kalmadı sana biz. Birdenbire müzik piyasası değişti. Erdi senli günlerimiz bulunmamış bir yorumda. Uzuldu olmayan. Dolayısıyla şunu düşünüyorum hani. Biz aktaramazsak onların haberi olmayacak çünkü artık sosyal medyada böyle şeylere yer yok. Yani yok. Yani TikTok'ta bir akım patlıyor. Pıkkı pıkkı pıkkı kıkkı kıkkı kıkkı kıkkı kıkkı dıkkın dışkın dıgı dıgı dış. Yani anlatabiliyor muyum? Tamam, eğlenceli kısımları güzel de ben de dinliyorum. İçimi kıpır kıpır yapıyor. Vay be diyorum, tempoya bak, ritime bak. Eleştirmem asla yani, ne saçma sapan müzikler yapıyorlar. Bu nedir? Bunları kim dinliyor? Abi herkes her şeyi dinleyebilir. Kimse de başka. Kimsenin dinlediği şeye karışamaz. İzlediği şeye karışamaz. Zevkine karışamaz. Ama o ustaların o yapılan zamanı, mesela ustalar derken tutup Dede Efendi'den, Itri'den bahsetmiyorum ama mesela Tarık Nof Deli Gönül'ün ya da Sunası'nın ya da Barış Manço'nun Arkadaşım Eşeğinin 50 sene sonra da dinlenilmesini istediğim için sadece çocuklara, gençlere birazcık aşılamak lazım ki severler diye düşünüyorum ben. Kerim Tekin, saygıyla rahmetle analım. Allah rahmet eylesin, çok erken kayıplardan birisi. Ölümlerin tamamı erken de yani, başarılı, çok başarılı bir adamdı.

Benim listem bu demiş, arabada çocuklara dinletiyorum. Neler varmış? Ali Yazar, Veli Bozar, Barış Manço. Güzel, yarın inşallah bunu çalarım. Barış Manço, Ceviz Ağacı. Vay vay, Cem Karaca. Güzel, süper işte. Sevmiyorsa ısrar etmenin bir anlamı yok. Yani tutup zorla bunu dinleyeceksin. Sadece bunu dinleyeceksin. Böyle değil de belki de sevebilir diye. Yenileri de dinliyorum onlarla beraber. İşte budur, harikasın işte, süper. Burak Kut mesela, tabii ki canım. Ve hala ne ses var adamda. Geçen sene mi, önceki sene mi, yılbaşında çıktı, canlı söyledi. Burak Kut geldi artık kaç, 52, 53, 55 vardır belki, bilmiyorum tam yaşını ama 70'li yılların başında doğduğunu tahmin ediyorum. Adamda hala inanılmaz bir ses var. O yüzden onları da küstürenler işte bu şimdiki popülerite bence. Çünkü neden? Şarkı at. Geçen gün mesela Emrah, yani yıllarca bu Türkiye'de milyon milyon albüm satan Emrah'ın geçen gün bir tane müzik eleştirmeni bir şeyler anlatıyor. Bir baktım Emrah bir şarkı atmış. YouTube'a klip çekmiş. Klip bir yılda 200 küsür bin dinlenmiş sadece. Ya bu Emrah, tabii ki adam vazgeçer. Öbür şarkıyı atıyor adam. Ertesi sabah 6 milyon oluyor. Yani ama bu popüler kültür dediğimiz şey böyle işte. Yani bu popüler kültür dediğim sadece pop-up'tan bahsediyorum. Yani bir aralar rock çok inanılmaz bir piyasa yapmıştı. Şimdi rap. Yarın öbür gün yine pop olur yani. Ama bu meslek büyüklerini, bu ustaları, üstadları da unutmadan ara sıra yad etmek lazım ki özellikle genç kardeşlerime dinletmek lazım. Ben istiyorum mesela festivallerde, filmlerde, dizilerde kullanılsın yani. Neden kullanılmasın? Ben arkadaşım Eşek şarkısında gözleri dolan bir adamım. Yani bilmiyorum sizin için ne ifade ediyor ama adam yazdım, öyle yazmış yani onu. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek diyorsun, neysinde gözün doluyor ama şarkının bütününe baktığın zaman üf. Bodrum Nispet'te Bora Gencer'in sahnesine gittim, kendisi 61.

yaşında sahne performansı şahane, yeni bir şarkı yapmış ama kimse bilmiyor maalesef. İşte böyle. Ancak biz destek olursak, bizim jenerasyon destek olursa. Hanımlar beyler, bugün de Emre Mutlu Show'un sonuna geldik. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, sağlıklı, her şeyden önce de sağlıklı, zaten söylemiştim, sağlıkla kalın. En önemlisi o, bazen önden ağzımdan çıkıyor ama şimdi çok iyi bildiğim bir şarkıyla seni baş başa bırakıyorum. Çünkü seni çok seviyorum, benden sana gelsin bu. Saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, Merter Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı

0: Servis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sertiz.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.

0: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi 14

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

biz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
0: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Açıl.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Valla şimdi şöyle bir şey söylemek lazım aslında. Yalçın.net'e böyle başlayalım. Hani yaz boyu tatil yerlerinde, işte ne bileyim yazlık yerlerde, orada tatilini, yaz mevsimini geçiren dinleyicilerimiz var, insanlar var tabii ki. Ve oradaki yaz mevsimini bitirince sanki orada yaz başka da burada yaz başka gibi konuşuyorum ama şöyle bir şey var. Hani yaz mevsimini tam kıvamında hakkını vererek yaşayan insanlar var. Mesela işte dediğim gibi tatil bölgelerinde. Sonra İstanbul'a dönünce aman Allah'ım bu nasıl bir hava? Bu nasıl bir soğuk? Böyle dönüyorlar İstanbul'a. Vallahi böyle ya. Yani her zaman söylüyoruz ya. Yani İstanbul'un havası malum sevgili dinleyiciler. Her an ne yapacağı belli olmaz. He, hafta içi bir bakmışsınız buz gibidir. Hafta sonu buram buram terleriz. İstanbul bu. Bu şekilde alışmamız gerekiyor. Vallahi ama bir şey söyleyeceğim. Şu anda 20-21 derecelik bir hava sıcaklığı var İstanbul'da. Yağmurlu, serin, soğuk. Üzerimize bir şeyler aldık mı kalın? Rahat demiyorum, kalın diyorum. Yani öyle bir sabahtı çünkü bu İstanbul sabahı. Akşamında ne olur onu bilemiyorum. 16 Eylül Çarşamba günündeyiz ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. Şahane şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var. Bugün çarşamba olması sebebiyle beraberliğimizin ikinci saatinde de hediyemiz var. Dün kapanışta biraz söylemiştim ama duymayanlar, bilmeyenler için de söyleyeyim. Tiyatro bileti vermeye bu hafta başlıyoruz ve devam edeceğiz. Apartman sahneye göndermiyoruz ama yine onun ekibinin sahnelediği oyunlara başka bir sahneye gönderiyoruz. Başka bir tiyatro binasına göndereceğiz. Detaylar için burada kalmanız

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Yalçın.net devam ediyor.

televizyonda açıkken orada da görmüşken sizinle de bir paylaşmak isterim aslında. Ne güzel ya, aslında bu iyi bir şey değil mi? Yani diyor ki kasaplara diyor yeni dönem başladı. Kasaplarda yeni dönem başlayacak diyor. Hani mesela kasaba gittiğiniz zaman işte diyorsunuz ki bir kilo kıyma. Dur, neyi alkışladın? Ne, bir kilo kıyma alan yok mu? Vardır ya, olur mu öyle şey? Yani oradan kıyma alacaksınız ya, orada hazır çekilmiş kıymalar var ya, al ablacığım abicim bu bir kilo falan deyip verecekler ya, işte heh, o olay bitiyor. Hop, senin gözünün önünde oradan kesecek danadan, tık tık tık tık tık tık falan, o kıymayı çekecek, sana verecek. Yani yeni dönem bu şekilde. Daha fazla detayları var ama hani bizi ilgilendiren başlık kısmı bu. Güzel oldu. Tabii abi, ne bileyim yani ya. Kaç saat önceden çektin o kıymayı, hazırladın? Bir gün önce mi, iki gün önce mi bilmiyorum yani. Ondan sonra tabii hani içinde çok mu yağ var, az mı yağ var, onu da bilmiyoruz. Ama gözümüzün önünde hop kesecek, kıymayı çekecek. Olay bu. Hay Allah. Ama yok yani, bundan bahsetmek lazımdı çünkü yani hepimizi hemen hemen ilgilendiren konulardan biri. Şimdi mesajlarınız da geliyor, çok teşekkürler. 0544 886 1886 İstanbul FM.

WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, sizler de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, varsa yorumlarınız elbette gönderebiliyorsunuz. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Ha bu arada ikinci saatte tiyatro bileti kazandıracağız ya, işte WhatsApp üzerinden kazandıracağız onu. Bu yüzden de o bileti kazanmak isteyen varsa aramızda WhatsApp numarası da çok gerekli olacak, bilginiz olsun. 0544 886 1886.

Tabii yani hava serinleyince bugün yanımıza kalın bir şeyler aldınız mı diye de sormuştum. Evet, şimdi mesela Tülay demiş ki kot ceket aldım ben yanıma. O biraz kalın olmadı mı? Daha kalın. Hani ben kalın derken anladınız siz benim demek istediğimi ya. İşte tişörtten hallice böyle. Sweatshirt değil. O da ya ben bugün içi kürklü mont alan kişiyi gördüm. Yanımda aynen. Yani insan şunu düşünüyor. Eylül 16'da içi kürklü bir mont giyiyorsa acaba Ocak Şubat'ta ne giyiyor olabilir diye. Vallahi. Ama kimi insan çok üşüyor canım. Yani şimdi bir şey de söylememek lazım. Ayşe burada hoş gördük, sen de hoş geldin diye yazdı gönderdi. Hoş geldin Yalçın diyor. Aysel iyi yayınlar. Yalçın Bey sizi bugün turşu kurarken dinliyorum. Abi zaten yalçın.net'in kaderi. Ya sarma sararken dinleniyorum, ya börek açarken dinleniyorum. Ya ne bileyim koşaf yaparken, şimdi de turşu kurarken. Turşumuzu mu kuracağız? Peki çok kolay gelsin. Ha diyor ki bir de ben diyor hazır kıymayı hayatta almam. Ben göstereceğim, oradan çekip verecek diyor. Güzel. Güzel vallahi. İngiltere'de saat 12 olsun diye sabırsızlıkla bekliyoruz. Yalçın'ı dinlemek için iyi ki varsınız, iyi ki bizlerle berabersiniz. Merhaba diye de. Bir dakika ha, İngiltere'de saat 12 iken evet, Türkiye'de 14 oluyor. 2 saat önceden. Mis gibi. Londra'ya, İngiltere'ye de sevgiler, selamlar gönderelim peki. Oradan şu anda dinleyen diğer Türk böyle dinleyicilerimiz varsa 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, bu frekansta.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın az önce diyor ki, şimdi az önce arada hava durumunda duydum. İstanbul 25 derece, Diyarbakır 35 derece dedi. Aklıma geldi, acaba ben Diyarbakır'a mı taşınsam nasıl olur diye de yazıyor dinleyicimiz. Şimdi vallahi şimdilik öyle. Ama bir ay sonra o Diyarbakır bir kış yapmaya başlar. Ondan sonra dersin ki ben neredeyim? Ya. Duyuyoruz, görüyoruz haberlerde. Yani daha buranın yani karın beyazını görmeden biz orada insanlar kardan adam yapmaya başlıyorlar. Düşün artık. Yazcılar olarak biz tişörtten devam demiş bir dinleyicimiz. Yani aynen ya, bak ben de tişörtten devam ama yine de bir gardımı almak istedim yani. Bir önlem almak istedim, ne bileyim yani. O yüzden bu çok önemli. Şimdi yavaş yavaş yeni saate doğru ilerliyoruz. İkinci saate doğru ilerliyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Yani radyolarını yeni açanlar için söyleyeceğim. Tiyatro davetiyesi kazandırmaya bugün itibariyle başlıyoruz tekrar. Hani apartman sahne binasına göndermeyeceğiz ama başka bir tiyatro binasında yine apartman sahne oyuncularının sahnelediği şahane bir oyuna İki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye kazandıracağız. Tiyatro severler bilginiz olsun. Ne zaman için demiştik? 24 Eylül mü 25 mi? O tarihi net olarak size söyleyeceğim. Ama bir hafta sonrası için çok da plan yapmayın. Benden söylemesi.

Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Şimdi biraz önce bu tiyatro davetiyesinden bahsederken tarihi çok net hatırlamamıştım sevgili dinleyiciler. Hemen söyleyeyim. Bakın 24 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da İstanbul İmpro sahnesine göndereceğiz. Yine Kadıköy'de aslında, Anadolu yakasında. Bununla alakalı detayları yine aslında alışık, hani daha önce apartman sahne ekibinin sahnelediği çok güzel oyunlardan bir komedi gösterisine göndereceğiz. Bilginiz olsun. 24 Eylül Perşembe gününe geliyor. Akşam saat 20.30'da olacak zaten. Sabahın 20.30'u olmaz. Yani akşam 8.30, sabah 8.30 deseydik farklı olurdu. Neyse, şimdi o yüzden Perşembe

0: Bu konuyla alakalı ikinci saatte bir konuşuruz. Hani ben açıklanmıştır, mutlaka herkes biliyordur diye düşünüyordum ama yarın açıklanacakmış. Biraz detay var orada, onu da konuşuruz. Peki bu saati kapatalım. 1994 yılına gideceğiz. Yıldız Tilbe'yi çok seviyorsunuz biliyorum. Onun bir şarkısıyla kapatacağız bu saati. Yeni saate Sezen Aksu ile başlayacağız. Aşk dansı, daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM.

olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
3: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi tabii böyle şeylere, böyle haberlere üzülüyorum. Yani işte insan öldükten sonra arkasından para, pul, miras, işte gayrimenkul varsa mal, mülk kime kalacak falan. Ya böyle şeyler kötü ama hani bir de özellikle habere çıkmasa çok da güzel olur diye düşünüyorum. Hani Kadir İnanır mevzusuna döneceğim. Biraz önce söylemiştim. İşte vefatının ardından merak konusu oldu diyor. Hani 3 ayrı vasiyeti bekleniyor. Hatta öyle söyleniyor. İşte beklenen tarih de belli oldu. Usta sanatçının mal varlığının yanı sıra, bakın, bir de yüzük, tesbih ve saat koleksiyonları varmış kendisinin. Ve bunların kime kalacağı 17 Eylül. Yani 17, yarın değil mi? Evet, ha. Yarın netleşecekmiş. Yani bugünün vallahi en çok karşıma çıkan haberlerinden biri bu. Ne bileyim abi, 3 ayrı vasiyet varmış. Yarın muhtemelen, eğer işte ne bileyim, medyadan gizli saklı, basından gizli saklı açılıp okunmayacaksa, yani okunacaksa o şekilde, bilemeyiz. Yani içeriden böyle birileri

tüyo vermezse bugünün valla en fazla okunan haberlerinden biri. Çok da karşıma çıktı. Bugün mutlaka sizin de karşınıza çıkmıştır. Neyse yarını bir bekleyelim bakalım. Neler olacak? Hepimiz ben de şu anda merak ettim. Çok yemin ediyorum. Vallahi billahi ya. Allah rahmet eylesin ama. Kadir İnanır, büyük usta. 16 Eylül çarşamba günündeyiz. 3.10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de Yalçın.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraber olacağız. Birazdan da sizler için kazanma saati, kazanma zamanı başlayacak. Çünkü iki şanslı İstanbul FM dinleyicisini 24 Eylül Perşembe günü için tiyatroya göndereceğiz. Hoppa!

FM'de kazanma zamanı başlasın. Tabii ki tiyatro severler, sever dinleyicilerimiz çok fazla İstanbul FM'de. Güzel, vallahi alkışlıyoruz. Şimdi 24 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da sevgili dinleyiciler, yine tabii ki Kadıköy'e gönderiyoruz ama bu sefer İstanbul İmpro sahnesine gönderiyoruz. Bütün detayları kazanan dinleyicilerimize zaten WhatsApp üzerinden arkadaşlarım verecek. Şimdi hemen söyleyelim, 1,5 aylık bir aradan sonra neyle başlıyoruz? Doğaçlama komedi gösterisi, interaktif doğaçlama komedi gösterisiyle başlıyoruz yeni sezona, yeni döneme sevgili dinleyiciler. Ama her şeyin öncesinde elbette Sıla Erkan'a, sevgili ekibine çok teşekkürler, kocaman bir alkış. İmpro sahnenin de tabii ki kapılarını yine İstanbul FM dinleyicileri için ardına kadar açıyor. Şimdi 24 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da bir işiniz gücünüz yoksa ve Yalçın tiyatro izlemek istiyorum, seyretmek istiyorum derseniz, bir de komedi gösterisi, interaktif bir komedi gösterisi ve bu gösteriye şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye veriyoruz. Aynen. Çok güzel, çok keyifli. Orada şimdi bilmeyenler için de söyleyeyim, seyircilerin konu verdiği ve sahnedeki oyuncuların da o konu üzerine interaktif ve doğaçlama bir gösteri sahnelediği oyunlardan biri, gösterilerden biri, bilginiz olsun. Yani konuyu siz veriyorsunuz, onlar oynuyor. Şahane. Şimdi eğer ki bu gösteriye, interaktif doğaçlama komedi gösterisine bilet kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekeni hemen söylüyorum. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderin. 15.35'e kadar da vaktiniz var. Sonra sistem şanslı iki ismi seçecek. Ben de buradan anons edeceğim. Herkese bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Müzik dünyasından
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Mesajlar yoğun şekilde geliyor. Teşekkürler. Şimdi tabii ki yine hatırlatmayı yapacağım. Hiç merak etmeyin. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Onlar için de söyleyeceğim ama şu anda mesela İstanbul'da o beklenen trafik yoğunluğu. Yağmur da yağıyor tabii ama öyle böyle değil sevgili dinleyiciler. Şu anda saat 15.27 İstanbul'daki trafik yoğunluğu %71 oranına yükselmiş durumda. Bilginiz olsun. Yağmur başladı biliyorsunuz. Tam da okul çıkış saati kaçta yani çıkılıyor ya okuldan? 3'te mi? 4'te mi? Yani sabah 9'da başlayıp 15'te mi? Orada ben pek net değilim de o yüzden soruyorum size ama şu anda İstanbul trafiğinde %71'lik bir yoğunluk var. Yani Bordo'ya doğru dönüyor bilginiz olsun. Peki şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki kazandırıyoruz. Tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine mesajlar da geliyor. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeceğim. Ne zaman? 24 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da sevgili dinleyiciler İstanbul İmpro sahnesine gönderiyoruz dinleyicimizi, iki dinleyicimizi. İnteraktif doğaçlama komedi gösterisi. Apartman sahne, Sıla Erkan ekibi yine sahneliyor ve çok da komedi. Yani oyun konularını izleyicinin, aynen, izleyicinin belirlediği şahane bir komedi gösterisi. Bu gösteriye çift kişilik davetiye kazandıracağız. Yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.35'e kadar vakit var. Sistem 15.35'te o gelen mesajları açacak. İki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Arkadaşlarım da WhatsApp'tan detayları aktaracak. Bu kadar basit. Siz kazanmaya bakın yani. Olay o. 24 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da interaktif doğaçlama komedi gösterisine çift kişilik davetiyemiz var, biletimiz var. İstanbul İmpro sahnesine gönderiyoruz. Gitmek isteyenler, giderim diyenler WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya gönderin. Şarkıya bakın. Vay vay vay.

teşekkürler. Vallahi özlemişsiniz tiyatro izlemeyi anladığım kadarıyla. Şimdi saat 15.35'te sistem bütün mesajları açtı. İki ismi ekranın tam ortasına çat diye yapıştırdı. İki isim göndereceğiz. Şimdi bu arada hemen şunu söylemem gerekiyor. Davetiyeler çift kişilik sevgili dinleyiciler. Ve oraya gittiğiniz zaman da hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi olarak oraya gidiyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında kazanan iki ismi buradan açıklayacağım. Detayları da WhatsApp'tan arkadaşlarım size aktaracaklar. Azıcık bekleyin.

0: Açın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

fazla mı beklettim azıcık dedim ama. Şimdi kazanan iki isim belirlendi. Çok teşekkürler hepinize bir kez daha. Tabii bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya kazanma şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Peki bugün kazanan iki isim kim? Hemen bir kez daha söyleyelim. 24 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de impro sahneye gidiyorsunuz. İnteraktif doğaçlama komedi gösterisine çift kişilik davetiye kazanan isimler. Beyza Coşkun ve Berkant İleri bugünün şanslı isimleri oldular. Tebrik ediyorum ve şimdiden de iyi seyirler diliyorum. Detayları arkadaşlarım WhatsApp'tan size iletecekler. Beyza Coşkun ve Berkant İleri.

%74'e kadar çıkmış durumda. Hani belki şu anda benim bulunduğum yerde yağmur yağmıyor olabilir ama sizin bulunduğunuz yerde yağabilir. İstanbul burası. Ne oldu? Ne olacağı belli olmuyor. Hava, yani iklimsel olarak demeye çalıştım. Bilginiz olsun. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Biliyorsunuz en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları bir saat boyunca İstanbul FM frekanslarında bulabileceksiniz. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşalım. Güzel şarkıları dinleyelim, güzel şeylerden bahsedelim. Yarın da sinemaya göndereceğiz, bilginiz olsun. Aynen. Bugün tiyatro, perşembe sinema ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, dünya sandığınız kadar büyük değil. Bazen de dar gelir, sığamazsınız. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar? Baş, baş.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de. Umran Oto
3: Ekspertiz. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Churevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönle Mertar Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunluğunu sürdürüyor. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kavacık'tan başlayan yoğunluksa Ümraniye'ye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Yalçın.net.
5: Hafta içi 14-16 arası
4: İstanbul FM'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık

0: Ataşehir yoğun. Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
0: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 25, Ankara 27, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 30, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Auto Ekspertiz.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Emre Mutlu Show.
9: Hafta içi 7-10 arası
8: İstanbul FM'de.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
13: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: seni söylüyorsa. Reklam.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Çurevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: radyonun sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta. Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın. Rahat mısın?

süper koklardın.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.
2: Bizim için böyle.